Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: What's going on?

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak, dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'li aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek, Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir, dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4 kara para operasyonu yapıldı. 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, özgürleştiriyoruz dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek. Bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.

0: çeşme yapmak daha güzel bir sabah olamaz.
1: Metro FM.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.

0: de. Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Yarınında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var dedi. Milli Savunma Bakanlığı Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4 kara para operasyonu yapıldı. 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, özgürleştiriyoruz dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek. Bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek 105,93 dolara geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz Metrol.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
7: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
8: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'li aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek, Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir, dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4, kara para operasyonu yapıldı, 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, özgürleştiriyoruz dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek. Bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
7: Limitsiz hit müzik.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek 105,93 dolara geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: reklam var. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek 105,93 dolara geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz Bitmüzik Metronome.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz. Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM. Metro FM.

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin efsane ismi Moby, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Moby'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek 105,93 dolara geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Zaman fır.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

0: yarınında.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: İstanbul,
7: always metro.
6: Ankara,
7: Bodrum,
6: Bursa,
7: Antalya,
6: İzmir,
7: always with you,
6: forever metro.

0: TRT. Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Limitsiz. Metro FM.

0: Reklam var.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Metro FM.

0: Vibes.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek $105,93 geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. $75 milyar kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metabo Yalla bizim özel şarkılarımızdan biriydi. Artık hepinizin favorisi oldu ve günün enerjisini zirveye çıkartan harika single'lar arasında başı çekmeye devam ediyor. Saatler 17'yi gösterene dek harika şarkılarla ben Cengiz ortalığı ayağa kaldırmaya ve sizleri partimizde eğlendirmeye devam edeceğim. Lola Young ve Messi ile yolumuza devam ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

mutlaka yakalayın, kaçırmayın. Metro FM dünyasındaki harika şarkıların keyfini çıkartırken orijinali Lucky Lee'den geldi. I Follow Rivers. Geçmiş yıllardan çok güzel bir şarkıyı bize hatırlattı. Arkasından yepyenilerden biriyle yolumuzu devam edelim. Metro FM'de keşfettiğiniz M4 single'ı Fallen Angel.

0: rahatsın. Reklamlar.
1: PSM Love Summer by %100 müzik başlıyor. Uluslararası sahnenin en özgün isimlerinden James'in 6 Haziran'da Zorlu PSM %100 stüdyoda. Kendine has sound'u, güçlü canlı performansları ve bağımsız müzik sahnesine yön veren yaklaşımıyla unutulmaz bir geceye hazır olun. James'in. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Efendim ne günün yepyeni şarkısı oldu. DJ Koja ve Michiko radyonuzda son günlerin en cool şarkılarından biri bana sorarsanız tanıştığımız. Ne düşünüyorsunuz, sevdiniz mi beğendiniz mi? Şarkı Metro FM'de çalsın mı? Oylarınızla yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden şarkı paylaşımda gelin oyunuzu hemen kullanın.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: de bu banka benim.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

harika Metro FM şarkıları sizler için çalıyorum. O harikalardan biri Tame Impala ve Genie'yi bir araya getiren Drakula'ydı. Onsuz bir günümüz saatimiz neredeyse geçmiyor. Ve saatin şanslı ismi de bu arada belli oldu. O gün Çetin Kale'nin favorisi Tiesto mixiyle Don Omar ve Lucenzo ile geliyor. Şarkı zaten başlı başına çok güzeldi ama Tiesto da müthiş bir remix yapmış.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
3: Just
6: feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Kral'da Metro FM, burası ben Cengiz. Güzel bir perşembe günü, daha da keyifli ve güzel hale gelmesinin sebebi radyomuzdaki bu harika şarkılar. Omer Deyip, Medusa ile yeni saatin habercisi oldu. 15'i yakaladık ve harika dakikaları arka arkaya eklemeye devam edeceğiz. Enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyarak. Empire of the Sun, We Are the People dinleyelim mi? İşte geliyor radyonuz aracılığıyla.
1: Limitsiz.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz, git müzik.

0: Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: Goja ve Michiko Radyo Rus'taydı. Yepyeni şarkılarımızı tanıştırmaya devam ettik. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden beni ve şarkıyı bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Mobil Oil Türk AŞ bayramda yola çıkacaklara ücretsiz 10 nokta kontrolü fırsatı sunuyor. Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen temsilcilerinden Mobil Oil Türk AŞ otomobil sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. 120 yıldır Türkiye'de madeni yağ üretimi ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirket, bayram döneminde yola çıkmaya hazırlananlar için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını öneriyor. Bu kapsamda Mobil Oil Türk AŞ'nin 46 ilde 66 noktada faaliyet gösteren Mobil Bir Center hizmet noktalarında ücretsiz 10 nokta kontrolü hizmeti sunuyor. Mobil Bir Center hizmet noktaları bu kontrollerle birlikte araçların bakım gereksinimlerini tespit ederek araç kullanıcılarının her an yola çıkmaya hazır olmasını sağlıyor. Daha fazla bilgi için www.mobiloil.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Metro FM.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklama.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite diye.
1: Nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz radyonuzda, Post Malone, 21 Savage ve Rockstar kulaklarınızdaydı. Instagram ya da TikTok'ta bu şarkının yer aldığı bir paylaşımınız olmadıysa sosyal medya alanında doğru işler yapmıyorsunuz demektir benden size söylemesi. The Second Voice radyonuzda, saatin şanslı ismi Çetin Yılmazer'in istek şarkısı Let Me Be.

0: yarınında.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM hesabını

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek $105,93 geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. $75 milyar kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Enerji, moral, motivasyon hepsini taptaze yapıyor. Günün size özel dakikalarına sizleri hazırlıyoruz. Andrei Toronto ve Caravan bizde de bir numara olmuş şarkılardan biri. Bir numaradan düştü ama hala üzerimizdeki etkisi, enerjisi tartışılmaz. Son derece başarılı. Keyfini çıkarmaya devam ediyoruz en iyi müziğin M4 eşliğinde.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Limitsiz Metro FM.

0: reklama. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bu özel Metro FM hitlerini sizlere için çalıyorum. Melizos ve My Life is a Disco bunlardan bir tanesiydi. Arkasından Marshmallow, Nevzat Tekin'in favori şarkısı olarak gelecek. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkısını bize ulaştırdı. Ben de size ulaştırayım vokalde.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM dinlemeyi trip müzik devam ediyor. Lil Dip ve XXXTentacion Falling Down. Hip Hop dünyasının efsane şarkılarından biri bugün de. Bu tarzı sevenleri keyiflendirmek için görevini yerine getirdik. Güzel bir perşembe günü daha da keyifli hale getiriyoruz. Haziran ayı ile birlikte futbol heyecanı dünya çapında, dünyada milyonları sarmaya başlayacak. Amerika kıtasında gerçekleşecek ve milli takımımız da bizi orada gururlandıracak. Büyük başarılar bekliyoruz. Tude Varano resmi şarkısıyla Shakira sizi keyiflendirmeye, dans ettirmeye geldi. Burna Boy.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.

0: yayını. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Çok sevilen bir klasikti. Pantales mixiyle daha da bir keyifli olmuş sanki. Yolun sonunu da getirdi bugün. Saat 14'ten bu yana ben Cengiz Radyoz'daydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur Metro Online'le geçirdiğiniz dakikalar. Az sonra Arkın sizlerle beraber olacak ve dönüş yolculuğunuzda Around the World'la eşlik edecek. Yarın 14'te kaldığımız yerden devam edelim.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek 105,93 dolara geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop
4: Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

Bad Day radyonuzdaydı. Şarkının aksine harika bir gün geçirdiğinizi umuyorum. Kötü bir günün çözümünde ilk adım olanı olduğu gibi kabul etmek. Evet, bugün de işler kötü gidiyor. Tabii olabilir deyip en azından oradan itibaren bir fincan kahveyle adım adım neyi düzeltebiliyorsak o kadarına yetecek şekilde adım atmak. O zaman Daniel Pelter'la başladığımız dünya yolculuğunun adı Around the World ve Perşembe akşamı saat 19'a dek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de ben Arkın'la eve dönüş yolculuğunuza dünyanın en çok dinlenen single'ları eşlik edecek sizin için seçtiğim özel listeyle. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da radyonun nostaljisiyle Metro FM'i Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu yapan kalabalığa dahil olmayı tercih ettiğiniz için yeniden tebrikler. 2024'ün 67. kez gerçekleştirilen Grammy ödüllerinde en iyi pop solo performansı ve en iyi remix recording çift ödülünün sahibi Sabrina Carpenter'ın Short and Sweet albümünden çıkan ilk single Amerika'nın 3, İngiltere'nin 1 numarası Espresso radyonuzda. Bu arada saat 6'dan sonra içeceğiniz her kahve gece uykunuza mal olabilir. Aman

1971 tarihli Latin Travel Reggaeton patlaması Porto Rico'lu Farruko'nu Amerika'da 9 ayrı listede 1 numaraya oturan Spotify'da 1 milyardan fazla dinleme alan parçası. Pepas radyonuzdaydı. Geceleri uzatan partilere gönderme yapan bir Latin itiyle eve dönüş yolculuğunda Around the World'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de ben Arkın'la. Sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Steve Winwood'un 1982 tarihli Valerie parçasından alınan vokal sample ile 2004 yılından Eric Prydz imzalı İngiltere'de 5 hafta zirvede kalan Clubhouse tarihinin işaret fişeği niteliğinde Call On Me radyonuzda.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Limitsiz. Metronet.

0: have a Luis when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz. Get music,
4: get music. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyor.

1993 yılında Almanya'nın bir numarasıydı. Trinidad doğumlu Nestor Hathaway'in Saturday Night Live Roxbury Guys skeç sayesinde 90'lar pop kültürünün ölümsüz şarkılarından biri haline gelen parçası. Eminem'in bile kullandığı What Is Love radyonuzdaydı. Around the World esili Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. 1988 The Innocents albümünden Vince Clarke'ın Depeche Mode ve Yazoo'dan sonra Andy Bell'la kurduğu Erasure imzası. İngiltere 4 numarası. Sevginin ne olduğunu soran bir şarkıdan sonra cevabı zaten kendi içinde taşıyan bir parçaya. Sağlıklı her ilişkide mutlak olarak şart koşulması gereken şey. A little respect.

Yaşamın yapay zeka coverında Soul yorumuyla 1998 Hellbilly Deluxe albümünden The Monsters dizisinin Dragula adındaki drag racing canavar arabasına selam çakan horror metal parçası. Ruh değiştirince Rob Zombie'nin Dragula'sı algoritmanın elinde bambaşka bir çağda yeniden inşa edildi. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. 2024 tarihli This Wasn't Meant For You Anyway albümünden. Lola Young'ın İngiltere'de 4 hafta üst üste bir numarada kalarak Adele'a ait 2021 tarihli Easy On Me parçasından bu yana bir kadın solo sanatçının kırdığı en uzun aralıksız zirve rekorunun sahibi parça radyonuzda. Messy.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro Müzik.

my veins. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: that just rolled them all.
1: TRT, bu banka benim. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Vokalist Ale Kor ve Hollandalı house prodüktörü Federle Grand imzasıyla 2007 remix'i İngiltere'de 2 numaraya çıkan dönemin kulüp marşı tanımını yapan parça. Let Me Think About It radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'ları. 1983'e geri dönüyoruz. İkonik synth pop parçası Annie Lennox ve Dave Stewart imzasıyla Eurythmics ikilisinden Amerika'nın 1 numarasına yerleşen hit. Hatta unutulmaz parçalardan biri. Sweet Dreams radyonuzda.

0: Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek $105,93 geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. $75 milyar kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
8: Around the World
6: devam ediyor.

Karayiplere, dancehall iklimine taşınmış bir pop klasiği. Major Lazer'ın Nyla ve Cranium vokalleriyle 2017'nin en büyük pop hitine yaptığı yorum Shape of You Remix radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Ben Arkın. 2014'ün Latin dalgasındaki en yüksek noktaya çıkıyoruz. Enrique Iglesias'ın Kübalı Gente de Zona ve Dechemer Bueno ile bir araya geldiği. Dünya çapında 18 ülkede bir numaraya çıkan İngilizce ve İspanyolca'yı tek nefesle eriten parça. Spanglish versiyonuyla.

Batman, Sacrifice, Kiss the Bride ve Where's the Shura, yani Elton John'ın 5 ayrı 10 yıldan 4 ayrı şarkısı. Tek bir mashup'ta birleşti ve Dua Lipa vokalleriyle tam anlamıyla dirildi. 2021 tarihli The Lockdown Sessions lead single'ı Elton'a 16 yıl aradan sonra İngiltere'nin bir numarasını geri kazandıran parça Cold Heart radyonuzdaydı. Bir kalbi soğutan şey bir başkasını cayır cayır yakabilir. 2013 Halcyon Days albümünden Ryan Tedder prodüksiyonuyla İngiltere'nin bir numarasına çıkan Ellie Goulding parçası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World'desiniz. Burn radyonuzda.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World
3: devam ediyoruz.

2018 yılında Carte Blanche albümünden Fransız DJ Snake'in bir Latin trap parçasını birleştirdiği dünyanın farklı kıtaları. Selena Gomez, Ozuna ve Cardi B ile dünya çapında 30 ülkede ilk ona giren parça. Taki Taki radyonuzdaydı. Sokaklara dökülmüş bir parti müziği kimsenin iznini almaksızın kendi yolunu çizerek devam ediyor. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda. Nijerya doğumlu müzik kariyerini İsveç'te inşa eden Eurodance'in kralı sayılabilecek bir isim. Dr. Alban, 1992'ye geri dönüyoruz. One Love albümünden Almanya'nın bir numarası, It's My Life.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Enerjik, dinamik, limitsiz, hitmiş.

Eurodance dendiği zaman 1998 İtalya'sına gitmemek olmaz herhalde. Üçlünün anlamsız fonetik tekrarıyla 23 ülkenin bir numarasına çıkması kendilerini bile şaşırtan bir başarı oldu. Hatta şarkıyı söyleyen vokalistin kendisini listelerde görmeyi asla beklemediği bir parça. Blue Dabba D radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sıradaki sürprizle aynı şarkının 23 yıl sonraki geri dönüşü. David Guetta ve BB REXA'nın 2017'de yazıp rafa kaldırdığı, 2022'de TikTok snippeti viralleşince finalize edip yayınladığı parça. Blue Dabba D'nin Gabri Ponte Ice Pop mixinden doğrudan sample alan ve İngiltere'de 1, Amerika'da 4 numaraya kadar yükselen parça. I'm Good.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

The Dreams adıyla 2002 tarihli The Eminem Show albümünden İngiltere'nin bir numarasına çıkan hip hop tarihinin en provokatif geri dönüş ilanlarından biri. Eminem parçası Without Me radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Perşembe akşamı eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın haftanın son eve dönüş yolculuğu için Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te. Ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yine yayında olacak. Bensiz mi kalacaktınız? Tabii ki. Asla. 1997 yılındayız. Fransız ikili Daft Punk Homework albümünden muhteşem bir parça çıkardı ve Michel Gondry'nin koreografisiyle MTV gençliğinin hafızasına kalıcı olarak yerleşen görsellerden biri oluştu. Bu programa adını veren parça da diyebileceğimiz Around the World. An itibariyle dans etmek isteyenler için radyonuzda. Daha fazlası için yarın aynı saatte aynı yerde yola çıkıyoruz.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklamlar. Metro FM. Limit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Konut fiyatları Nisan ayında %1,8 arttı. Yıllık bazda artış %26,6 oldu. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yaklaşık %5,5 değer kaybederek $105,93 geriledi. Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX halka arz oluyor. $75 milyar kaynak toplama hedefi gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olabileceği belirtiliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro komtele.
8: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
9: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
7: Mikro yazılım, mikro komtele.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aziz.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: énergique, dynamique, limitsiz, hit müziği. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: 99 lira.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Metro FM.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Enerji, dinamik, limitsiz,

0: yarınında.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa İstanbul'da kozlarını paylaştı. Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Yarın Antalya'da oynanacak Trabzonspor'la Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde maçlara sahne oluyor. 26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.
0: Türkiye

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ilk müzik. Metro FM.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Around the world with Arkın. Around the world. Limitsiz hit.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Hit Müzik.
2: Maluma baby.
3: Ay, la como.
2: Bebecita, ¿qué pasó?